inan ki her yanı alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

ki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

0: yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
2: Ben seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bir daha söyle.
3: Çok seviyorum.
2: Ben de seni sevgilim.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip

0: Fatih Döner, Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mert Can Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler. Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler. İse Halı Yıkama İbrahim Yanak tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler.
0: Yabancılar Pazarı Orhan Çanta Orhan Yangöz tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı 105.

0: Tür birader.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri İbrahim Cücen tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler. Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Toybelen Sanayi de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
1: Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık,

bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir

0: Kılıçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: Lassa Bridgestone yetkili ana bayi, Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.
0: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler. Damla Oto Sinan Pala, tüm müşterilerinin

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan. Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler. Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
1: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler. İSE Halı Yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz.
1: Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam.
0: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
2: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir.
1: Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
2: Üç Nolu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar.
1: Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler. Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
0: Detailing Oto Kuaför, Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler. Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler. Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
1: Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
0: Oscar Restoran tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.

0: radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder, tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat. Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle, Lavanta Çiçekçilik.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler. Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler.
3: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.

0: sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli. Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
0: Fatih Cant ve Fatih Demet, sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
1: Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek

0: Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler. Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mert Can Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: gelen sanayi de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
1: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu.

0: huzurlu olsun dileklerini iletir. Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Detailing Oto Kuaför Murat Çolak ve Yücel Şahin Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
2: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
1: Beytullah Aydın, Sefa, Hazar, Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar.
2: Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

0: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.
1: Yabancılar Pazarı Orhan Çanta, Orhan Yangöz, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler. Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
0: İse Halı Yıkama İbrahim Yanak, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
2: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
2: İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat.
1: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi, Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.

0: mutlu bayramlar diler.
1: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler. Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler.
0: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Çamlı Bel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
2: Fatih Cant ve Fatih Demet sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler.
1: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis. Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir kurban bayramı diler.
2: Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir kurban bayramı diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler. Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun,
0: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Astrova Fitness Club reklamları sunar. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice

0: sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo. Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler.
1: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Arda Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir.
1: Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
0: Şelale Restoran, Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
1: Toybelen Sanayi de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
0: Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, bereketli ve huzurlu

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Detailing Oto Kuaför, Murat Çolak ve Yücel Şahin, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler.
2: Barış Vural ve Tito Reis, tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler. Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
1: İse Halı Yıkama İbrahim Yanak tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler. Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik. İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı

0: Güneşin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
1: Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder. Tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat.
0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: mutlu bayramlar diler.
1: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler. Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.
0: Çamlıbel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Oto Lastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler. Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Fatih Cant ve Fatih Demet sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler. Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.
1: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş. Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir Kurban Bayramı diler.
0: Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Yabancılar Pazarı, Orhan Çanta, Orhan Yangöz tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Mutlu bayramlar diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
0: Etiket Auto, Kent Taksi, Engin Akayrancı. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mertcan Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler. Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler.
2: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo. Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Üçnoğlu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
0: Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler. Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar. Sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi. Mersinli Ciğerci Apo.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Yarın aşkına.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Barış Vural ve Tito Reis tüm dostlarının ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
2: Detailing Oto Kuaför Murat Çolak ve Yücel Şahin Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni eder, mutlu bayramlar diler.
1: Samsun'un saygın ceza avukatlarından Avukat Emre Yıldırım, adaletin, huzurun ve kardeşliğin daim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz. Beytullah Aydın, Sefa Hazar Başarır, tüm kader mahkumu abi ve kardeşlerinin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Mutfaka Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
1: Kuzenler reaktif partikül, katalizör, egzoz temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
0: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
1: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramı.

0: halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, tertemiz, huzurlu ve bereketli bayramlar diler.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İsmail Akkuş ve Necmi Akkuş, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin önem kazandığı huzurlu bir Kurban Bayramı diler. Görkem Sayal ve Mirhan Sayal, kardeşliğin, dostluğun ve samimiyetin daim olduğu mutlu, hayırlı bayramlar diler. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler. Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve hayırlı kazançlar getirmesini temenni eder, tüm dostlarımızın ve müşterilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Hamit Nakliyat.
2: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi, Toybelen Şubesi Çakır Otolastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler. Çamlı Bel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler.
2: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler. Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Fatih Cant ve Fatih Demet sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder. Hayırlı bayramlar diler. Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
2: Elia Home Concept, evlerinize huzur, sofralarınıza bereket, gönüllerinize mutluluk getirecek güzel bir kurban bayramı diler.
1: Eymen Tobacco, İhsan Baba ve Doğukan Reis, dost sohbetlerinin ve kardeşliğin eksik olmadığı mutlu ve huzurlu bir kurban bayramı diler.
2: Kurban bayramının dostluğu, kardeşliği ve muhabbeti daha da güçlendirmesini diler. Tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Ferhat Karakaş ve Murat Karakaş.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Damla Oto Sinan Pala tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.
1: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mertcan Aktürk Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
0: Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler. Didim Tur Samsun tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
2: Mutlucan Arazici ve Utkucan Arazici, arkadaşlığın ve kardeşliğin hiç bozulmadığı nice güzel bayramlar diler. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, dostluk ve kardeşliği pekiştirmesini diler.
1: Lider Kuaför Bülent Rengin ve Arda Rengin, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler.
2: Okan Baş, gerçek dostlukların eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diler. Kurban Bayramı'nın tüm kader mahkumu kardeşlerime umut, huzur ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Tüm kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Merdo.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Samsun İl Başkanı Coşkun Arslan, Kurban Bayramınızı kutlar, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlar diler.
1: Üç Nolu Dolmuş Hattı Başkanı Ercan Güdel, tüm yolcularının ve Samsun halkının Kurban Bayramını kutlar. Yabancılar Pazarı Orhan Çanta Orhan Yangöz, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, mutlu bayramlar diler.
0: Toybelen Sanayi'de sizlerle. Asil Home Mobilya Recep Akgül, Kurban Bayramınızı kutlar, evlerinize huzur ve bereket diler.
1: Ada Döner Muhammed Ali Türkoğlu, Kurban Bayramınızı özel olarak kutlar, sofralarınız bereketli, bayramınız huzurlu olsun dileklerini iletir.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
2: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
1: Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
2: Sevginin, saygının,

0: Saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Kuzey Otomotiv Mesut Dirican, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve güvenli yolculuklar diler. Kuzenler Reaktif Partikül Katalizör Egzoz Temizliği Erol Çilingir, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler diler.
1: Keskin Koltuk Mustafa Keskin ve Yunus Keskin, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diler.
0: Şehzade Sofrası, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
1: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven, Kurban Bayramınızı kutlar, sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
2: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
1: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Tuncay Tahan ve Murat Tahan.
2: Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Esnaf Odası Başkanı Turan Özon, tüm esnafımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. BDM Auto ve RS Oto Ekspertiz Hakan Bayram ve Ahmet Bölükbaşıoğlu, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, güvenli, huzurlu ve mutlu bayramlar diler.
3: Klas Otomotiv ve Peker Sigorta Harun Metan, Kurban Bayramınızı kutlar, kazasız belasız nice bayramlar diler.
2: Çamlıbel Oto, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularıyla kutlar, hayırlı bayramlar diler. Lassa Bridgestone yetkili ana bayi Toybelen Şubesi Çakır Oto Lastik, Murat Ali Çakır, Kurban Bayramınızı kutlar, güvenli ve huzurlu bayram yolculukları diler.
3: Cücenoğlu Et ve Et Ürünleri İbrahim Cücen, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diler.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı, hayır

0: huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
1: Didim Tur Samsun, tüm yolcularının ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlı yolculuklar diler. Etiket Auto Kent Taksi Engin Akayrancı, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, huzur ve güvenli yolculuklar diler. Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
0: Evim Nur Gayrimenkul Orhan Aktürk ve Mertcan Aktürk, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar diler.
1: Damla Oto Sinan Pala, tüm müşterilerinin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yıldız İnşaat, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm sevdiklerimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diler.
2: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Yabancılar Pazarı, Orhan Çanta, Orhan Yangöz tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar. Mutlu bayramlar diler.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Özterle Pide Salonu sunar.

0: Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş. Söyle.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler. Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik.
2: Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan. Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Şelale Restoran Kurban Bayramınızı kutlar. Sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda buluşmanız dileğiyle hayırlı bayramlar diler.
1: Şehzade Sofrası Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Sevdiklerinizle mutlu bayramlar diler.
2: Müzik devam ediyor ama açlık beklemiyor. Özterme Pide Salonu'ndan dumanı üstünde pideler, lahmacunlar sizi bekliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
2: Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler.
1: Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam. Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: uzaklara git. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter.
1: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Roti Döner Hamdi Güven ve Ali Güven Kurban Bayramınızı kutlar. Sofralarınızın bereketli, bayramınızın huzurlu ve mutlu geçmesini diler. Oscar Restoran, tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar. Bereketli ve huzurlu bayramlar diler.
3: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin.

0: Kurban Bayramı'nın tüm kadınlara, değerli danışanlarımıza ve sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve güzellik getirmesini temenni ederiz. Nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Pırlanta Akademi, Burcu Temiz. Dostluğun, kardeşliğin ve samimiyetin daim olduğu, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Semih Kılıç ve Mikail Yerli.
1: Kurban Bayramı'nın dost sohbetlerini çoğalttığı, kardeşliği güçlendirdiği, gönüllere huzur ve mutluluk getirdiği nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Tüm dostlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Eymen Tobakko, İhsan Baba ve Doğukan Reis.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Aşkım iki günlük iptilama. Hayatım tükenmez maceralarda. İçimde binlerce istekler var.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Bayramlar kalplerin yakınlaştığı, sevginin çoğaldığı en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın evinize huzur, sofranıza bereket, gönlünüze mutluluk getirmesini dileriz. Sevgiyle ve çiçeklerin zarafetiyle Lavanta Çiçekçilik.
2: Sezgin Aydın Şirketler Grubu, Karadeniz Laminant Parke, Aykar Konut ve Aydınlar Grup ailesi olarak birlik ve beraberliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Pırlanta Akademi Burcu Temiz, birlik, beraberlik ve sevginin çoğaldığı, huzur dolu nice güzel bayramlar diler. Kurban Bayramı'nın bereketin sofralardan, huzurun gönüllerden eksik olmadığı, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılarla dolu geçmesini temenni ederiz. Dört Mevsim Restoran Cemal Arslan.
1: Pera City Otel, Fatih Keskin ve Fatih Durmuş, misafirlerimizin, dostlarımızın ve tüm sevdiklerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutlar, hayırlı bayramlar diler.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

0: Kurban Bayramı'nın dostluğun, kardeşliğin ve vefanın daha da güçlendiği, umutların eksik olmadığı nice güzel günlere vesile olmasını dileriz. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Yalçın ve Alihan Coşkun.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Sevginin, saygının ve kardeşliğin eksik olmadığı, huzur, mutluluk ve bereket dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Göktunç Demirel ve Yücel Şahin. Kurban Bayramı'nın tüm müşterilerimize ve sevdiklerinize sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederiz. İyi bayramlar dileriz. Esmir Oto Yedek Parça, Murat Sağlam. Rosa Gayrimenkul, Erkan Sarıköse ve Kemal Sarıköse, dostluğun, kardeşliğin ve güzel dost meclislerinin eksik olmadığı nice bayramlar diler. Tuncay Tahan ve Murat Tahan, dostluğun güçlendiği, muhabbetin eksik olmadığı hayırlı bir Kurban Bayramı diler.
0: Birlik ve beraberliğin güçlendiği, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde sağlık, huzur ve kardeşlik içinde nice güzel bayramlar dileriz. Uğur Demiröz ve Ercü Giral.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.00 saatlerimiz Astoroa Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında bayramın 3. gününde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Tüm dinleyenlerimize, tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Bayram özel yayınımız daha sonra mesajlarınıza 20.15 itibariyle yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Efendim Özel Yayınında Kalpten Kalbe programında bir gün aradan sonra yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel sevgili dinleyiciler. Bizler internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde sesimizin ulaştığı her yerde yurt içi yurt dışında dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar gönderiyoruz. Yağmurlu bir Samsun gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz.

sevilen birçok şarkılarından bir tanesi. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bayram özel yayınında Kalpten Kalbe programında az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz.

0: Evet, ilk mesajımıza yayınımız başlıyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Kalbimde Senin Adın şarkısını Samsun Kavakaç'ta yatan Akın Yiğiter'e armağan olsun. Bir kez gülsen bin kere severim seni ömrüm. İyi geceler notuyla mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Akın Yiğiter'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Kalbimde Senin Adın var.
1: Taner'lesiniz.

Dün Tokat Erbağ'da memleketimdeydim sevgili dinleyiciler. Maalesef orada üzücü bir olay da yaşandı. Kerkiç çayına düşen 4 arkadaştan ikisi akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp olan İlker Parlak ve Oğuz Kale için yeğenlerim oluyor aynı zamanda. Arama çalışmaları devam ediyor. Halen bulunamadı şu anda. AFAD ekipleri, jandarma ekipleri Kerkiç çayında yoğun akıntı nedeniyle çalışmaları dikkatli bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Ailesine başsağlığı diliyoruz ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Havalar yağışlı gitti, o yüzden baraj kapakları açılmaya başladı ve su seviyesi her yerde yükseldi. Bu nedenle çok dikkat edilmesi gerekiyor sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendireceğiz. 0542 744 6555 WhatsApp numaramız. Yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Bayramın da 3. gecesindeyiz. Bayram özel yanında bu gece sizlerle beraberim. Şarkılarınızı, mesajlarınızın en sonuna yazın sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi yazın. Ve her gece istek alan şarkıların dışında güzel bir şekilde sizlerden iyi şarkılar da bekliyoruz bu gece. Selamünaleyküm, ben Tunağan Uçar. Aleykümselam. Samsun Kapalı'da C10 koğuşunda yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşime buradan kısa bir söz bırakmak istiyorum. Hata yapın ki etrafınızdakiler kimmiş öğrenin demek istiyorum. Sonuna kadar arkandayım kardeşim. Ona armağan ediyorum. Tüm güzel şarkıları Tunağan Uçar'dan armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, yoğunluk olmadığı zaman şarkılarla birlikte mesajlara yer vereceğiz bu gece. O yüzden sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vereceğim. Bir kez daha hatırlatalım, kimseyi de üzmek kırmak istemiyoruz. Efe Kan Özgür, Akın Koca, Mutlucan Yalçın, Ayberk ve Mert olarak çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Aslan Kafese Yakışmaz Aslan abim en kısa zamanda elbet bir gün. Canımızın abim Selda parçasını armağan ediyorum. Efe Kan, Özgür ve sevdikleri içinde gidiyor.

Evet, bu mesajın devamı vardı sevgili dinleyiciler. Kusura bakmayın, şarkıyı devam ettireceğiz birazdan. Barış Semiz, Murat Sağlam, Ahmet Bektaş, Mehmet Aker, Şerif Duran, Bayram Ayara, Barış Akpınar'a, Mustafa Kurt'a, Aslan Can Kızıl, Oğuzhan Kaçmaz, Tonlay, Eruzun, Caner Boğa, Mertcan Kaya için, Ahmet Sait Babaoğlu'na, Bayram Paşa, Sakın Ola, Beni Unutma parçası Armağan Olsun ve tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, yeni yeni sınıyoruz programa sevgili dinleyiciler. Hava haliyle bugün yeniden soğudu. Neredeyse Mayıs ayı bitiyor. Havalar ısınmadı henüz ve yağmurlu devam ediyor. Hayırlısı olsun diyelim ve devam ediyor beraberliğimiz. Ben Ali Anca Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu TTP kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse ve Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muki Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Kalın, Kadir Eres, Kaan Durukan, Atamer Karaslan, Ömer Faruk Şerif, Teksas Doğukan, Altuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Ahmet Seçkin, Cemal Çatıbaya, Degir Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüz, Enis Güderoğlu, Recep Canas, Homuçan, Özcan, Serdar Çelik'e, Mert Akta, Arif Soydaş'a, Muhammed Ediz'e, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık ve tüm A7 koğuşuna yemin olsun parçası armağan olsun diyor Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

Bastırma Spor Salonu Ömür Evlerinde Atakum'da hizmetinizi spor severlere duyurulur sevgili dinleyiciler. Tutku FM bünyesinde açıldı. Ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. Ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun TTP A1 koğuşunda yatan sevgili Rabia'm için gelsin. Senden vazgeçeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Bir nefeslik kokun için canımı veririm. Seni çok seviyorum. Sensiz olamam şarkısı armağan olsun Fatih Eker'den diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sağ olun bütün gurbetçileri ve radyo dostlarına armağan olsun. Her şey yönünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Harun ve sevdikleri için de geliyor.

Evet, bayram özel yayınımız devam ediyor. 20.41 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize ve radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gönlümden kalbime, sabah olmadan parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Bakarsan uzaktayım, düşünürsen aklındayım, hissedersen kalbindeyim ve özlüyorsan hep seninleyim bir tanem. Seni iyi ki sevmişim, seni çok seviyorum, iyi ki benimsin diyerek mesajını sonlandırıyor. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor ve gülü yorumu sevenleriyle buluşuyor.

İyi yayınlar A7 koğuşunda yatmakta olan Alihan Coşkun kardeşimin bayramını kutluyorum en kısa sürede. Kol kola bu sokaklarda yürümek dileğiyle dostum tüm A7 koğuşunun bayramını kutluyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen sevgili dinleyiciler. Samsun Kapalı'da yatmakta olan cam parçalarım Ekrem Yıldız'la Ömer Aslan'a elbet devran bize de döner. Sabır cam parçalarım sabır özlemim. Size Erhan Yıldız ve Yasin Yıldız'dan ihtiyacım var şarkısı armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda bu şarkıya da yer vereceğiz. Ekrem Yıldız, Ömer Aslan'a armağan olsun. Erhan Yıldız ve Yasin Yıldız'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Rıdvan Can buradan Kavak'ta yatmakta olan canımdan öte olan kuzenim Erdeniz Baştaş ve değerli kıymetli abimiz Enes Dede ve Kader Bili yaptı dostları Kaan Çekik, Eray Karadeniz, Burak Can, Ege, Yiğit Han, Kutbaya, Aziz Çıkta, Recep Aran, Soner Kara, Ogün Sarı Usta, Engin Parmaksız, Kadir Demiral, Osman Köseoğlu, Ertuğrul Sağlam, Emirhan Aran'a, Cevdet Özcan'a selam olsun. Ayaz Erdoğan'dan Baba şarkısı armağan olsun diyor Rıdvan Can ve sevdikleri içinde giriyor.

senden. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda gece devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bayram özel yayınımızda. İyi yayınlar. Sait Bey Mahallesi'nden Kardelen Muti'ye yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı bu isteği yine atabiliyorum. Sevdiklerimin bayramını en içten dileklerimle kutlamak istiyorum. Kadın A6 koğuşunda olan Aslı Duman ve Fatma Nur Gencer. Erkek koğuşunda C27'de Onur İhtiyaroğlu Açık'ta Ertuğrul Katırcı ve Burakcan Altın Alev'e selamlarım. Bakidir, bayramınız mübarek olsun. Bir tanelerim, sizi çok seviyorum ve bekliyorum. Yarınları takip ediyorum. Yasaları da takip ediyorum. Sessiz dışarı çekilmiyor. Dualar Yasin'de anlar soğuk. Belki biraz üşürüz fakat özgür günler değil. Laki görüşürüz. Sizi seven Kardelen Muti'den her zaman yanınızdayım. Elbet bir gün. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Yasin. Sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına, FM dinleyenlerine armağan olsun. Emeğinize sağlık ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız Yasin Semih, Samsun T-Tipi A10 koğuşunda yatan Barış Semiz kardeşime çok selamlarımı iletiyorum. Hacem Kız'ın şarkısını armağan ediyorum diyor. Yasin Bey sevdikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar. Bizler ayrı koşundan Samet Yıldırım ve Alihan Coşkun tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na erişendiriklerimize kutlarız. Bu mübarek bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Samet Yıldırım ve Alihan Coşkun içinde geliyor. Sizlere de iyi bayramlar diliyoruz. Ve sonraki bayramda sevdiklerinizin yanında olmanız temennisiyle.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Mutlu FM 105.0'da Kalpten Kalbe programında beraberiz ve mikrofonunda ısınmaya başladık. Yavaş yavaş yayınlar A14 koğuşunda yapmakta olan Biricik sevgilim Alper Ustabaş. Bir dahaki bayram beraberiz inşallah. En değerlim seni her şeyden çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Alper Ustabaş'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum Gökhan Aslan'dan aileme ve bütün sevdiklerime, tüm radyo dostlarına armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız Tunağan Uçar, Samsun Kapalı tipi C10 koğuşunda yatan Muhammed Ali Tanrı verdi. Dostuma buradan armağan ediyorum. Adresim belli, şarkısı armağan olsun. Tunağan Uçar'dan armağan olsun diyor.

yeni saatimiziz. 21.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Bayram özel yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan oğlum Harun Yanar'a ve C4 koğuşundaki tüm mahkumlara selam olsun. Hepinizin hemen tahliye olması dileğiyle tüm güzel şarkılar armağan olsun oğlum Harun Yanar'a da diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ayaz Erdoğan'dan bir isteğimiz var desene. Baktım ama arşivde bulamadım o şarkıyı. Ekleyelim güzel bir şarkıya. Erdeniz Bağıştaş'tan burada sizin aracılığınız ile kader bile yaptım canımdan öte abim Enes Dede ve dostları Hilmi Can Aslan, Ömer Azim, Fırkan Mocit, Soner Özen, Gürkan Şenoğlu, Yasin Bulut, Ömer Faruk Karatay, Serkan Bulut, Oğuzhan Paskap, Fatih Sancak Ferdeleri, Samet Polat Elçin, Topaca, Cengizhan Batmaz'a, Ömer Faruk Tulum ve gurbette yatmakta olan canımız, oğlumuz Polat selam olsun. Seni seven abin Enes Dede ve kardeşim Erdeniz Baştaş. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar. A19 Savaşı'nda Erdinç Güney, A1 ve A2'de bulunan kız kardeşlerim Eda Güney, Nursen Açalık, Tansu Kaplan. Tansu Kaplan, Zeynep Olgun, Gökçe Erdoğan, Didem Özsalih, Hasret Karakul, Seda İkinci, Özlem Dede'ye, Kader Bili Yaptığım, Servet Ağaççı, Cengiz Sansürücü, Meriç Öztürk, Nalık, Şenyer, İlyas Can, Kahraman için Ahmet Aslan, Ahmet Düşünceli. Diğer koğuşlarda bulunan Emre, Eli Bolele'ye, Caner Barut'u, Altan Görücü, Uğurcan Şanlı, Efecan Bıçakçı, Umut Tekir Alperen, Alp Hazar Karakuş, Halil Yıldız, Salih Örnek ve Dayım ve Bahir Çavlar Özyeğenim, Metin Daşlan'a selam olsun, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu günler, görüşmek dileğiyle. Erdinç Güney'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Bayram özel yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bayram mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar hızlı ve seri bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu gece. Selamünaleyküm değerli büyüğüm Necmi Akkuş abime, Mustafa Yıldız Doğan, Vay benim abim şarkısı armağan etmek istiyorum seni seven kardeşin Ercan, sarsılmaz Allah'a emanet ol abim diyor.

İyi yayınlar. Gurbette olan babamın oğlu Necmi Akkuş'a ve Tim Koç arkadaşlar olmak üzere tüm kader mahkumlarına gidişinle deprem oldu sanki şarkısı armağan olsun. İsmail Akkuş diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi akşamlar, ben Emine Köse. Samsun Açık'ta yatağın canım eşim Yaşar Köse. Hasretin kalbimi yaksa da başımı öne eğmiyorum. Çünkü biliyorum ki bu parmaklıklar bizim sevdamıza gölge düşüremez. Sana sözüm olsun. Eşin senin dik duruşun o yerde, ben de dışarıda senin adına emanetini ve sevgini en yüksekte taşıyacağım. Yolun yolumdur. Sabrın sabrımdır, seni çok seviyorum can yoldaşım. İhtiyacım var şarkısı armağan olsun Emine Köse'den diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımızı aktarıyoruz.

A22 koğuşuna Nevzat Başkurt. Bazı insanlar kan bağıyla değil kader bağıyla kardeş olur. İyi ki varsınız abilerim, kardeşlerim, umudumuz. Hiç eksilmesin kaderleri yaptığım abilerim. Fahri Can Pek Özleri, İnçay Çarıkçı, Harun Mutlu, kardeşlerim Umutcan Kuparan, Özcan Karakoç, Nazım Bilgin, Adem Çağlı için ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum Nevzat Bey. Tüm sevdiklerine de armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Kavaksiye tipinde yatmakta olan Bedirhan Öztürk. Aleykümselam. Bedirhan, A43 koğuşuna kadar bir yaptım abim Halim Altay ve dostum Doğuş Kaymağ'ın bayramını kutluyorum ve tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Samsun kapalı yatan beni tanıyan abi kardeşlerime de selamlarımı iletiyorum. Bayramlarını kutluyorum. Unutmayın ki unutulanlar unutanları asla unutmazlar diyor Kavak'tan Bedirhan Öztürk.

Evet, diğer bir mesajımızı aktarıyoruz sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Mert, bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar Taner abim. Emeğinize sağlık, iyi bayramlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Kalpten Kalbe programında güzel bir şarkı bizleri dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun sevgili dinleyiciler. Neslihan Uzun buradan tüm abir koğuşunun ve diğer koğuştaki arkadaşlarımın bayramı mübarek olsun. Aynı zamanda koğuş arkadaşlarım İknu Tibet'in doğum günü kutlu, bir sonraki doğum gününde özgürlüğüne kavuşmuş olman dileğiyle canım arkadaşım, can yoldaşım şarkısını armağan ediyorum diyor. Neslihan Uzun'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Bafra T tipi A15 koğuşuna yatan hayatımın anlamı olan Berat Ekinci ve Kader Bey'i yaptığı dostlarına bu özel isim Serhat Ergün, Uğurcan, Güldiken, Ahmet Uğran, Demir'i tutuşur dizilerim. Şarkısını armağan ediyorum, onu her şeyden çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış ve hayatımın anlamı Berat Ekinci için gelsin diyor dinleyicimiz.

Türklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı,

Senin bendeki olan sevdan gibi, acın gibi. Çok şey söylemek isterdim. Çok şarkı söylemek isterdim veya yazmak isterdim.

Evet sevgili dinleyiciler, biraz daha seri olacağız. Mesajların yoğunluğu arttıkça tempoyu artıracağız. Bizler de bu güzel gecede ama yayınımız devam edecek. Gerekirse sabaha kadar beraberiz. Bayram özel yayınında Tutku FM 105.0'da. İyi Yener Karıkale'den Oğuzhan Kılın, Samsun Çarşamba Kadın Kapalı yapmakta olan eşim sevdiğim Sümeyye Nur Araç'ta için. Gönül nikahı şarkısını istiyorum, onu çok seviyorum. Elbet bir gün her şeyim. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Kırıkkale'den Oğuzhan Kılıç'tan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ahmet Hüner Avuç Koğuş'una yatmakta olan Aleyna Şahin kızım için ve tüm Koğuş arkadaşları için Yalan Dünya şarkısını armağan ediyorum. Bir de not. Ya bir gecede duvarlar bana hak verirse diyerek mesajını sonlandırmış Ahmet Güner.

Dersim görse sen unutum yani yorumlarından bir tanesi. Gönül nikahı Kalpten Kalbe programında yer aldı ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, herkese hayırlı bayramlar. Ben Kapalı'da 12. Koğuş'tan Alparslan, Onur Kılıç aynı sofrayı paylaştım. İlker Ölmez, Ataken Seco, Ersin Yıldırım, Anıl Özdemir, Mehmet Çağdaş dedi, Murat Akın Özdemir, Çağlayanlı, Fatih Hazan, Anıl Özel'e, Engin Köseoğlu, Muhammed Esen'e, Sefa Ayaz'a, Ali Küçük ve Cemil Artuç'a, ayrıca farklı koğuşlarda yatmakta olan Samet Polat, Oğuzhan Paskaba, Mustafa Taşkın'a, Fatih Sancak, Japon Emri, Elçin Topaç ve Hamdi Samet Mutlu'ya selam ederim. Yar senden sonra şarkısı armağan olsun diyor Alparslan Onur Kılıç'tan. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar TTP A14 koğuşundan Alper Ustabaş. Aynı koğuşta kadar bile yaptım abilerim. Enes Şoroflu, Caner Balıklı, Hasan Emici, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılıç, kardeşlerim. Buray Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emirhan Kara, Celal Sakaya, armağan olsun diyor Alper Ustabaş'tan.

yayınlar haber koşundan bulunan kızım İlknur'un doğum gününü kutlar. Bir an önce kavuşmak dileğiyle seni seviyoruz kızım. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ali Kınık'tan doğum günüm şarkısı armağan olsun İlknur'uma diyerek mesajını sonlandırmış ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Bayram özel yayınımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, yoğunluk olduğu için mesaj birleştirme yapıyoruz. Zaman zaman yapmak zorundayız, bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve sıradaki mesajımıza hemen geçiyoruz. Yakup, bütün sevdiklerime armağan olsun Taner abim. Sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun, emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Peki Yakup Bey sevdikleri için de gelsin. Merhabalar, C11 koğuşunda yatan canımız, bir tanemiz Yusuf Uruncu. Seni çok seviyoruz, az kaldı, güzel günler yakın. Yine hep bir arada olacağız, seni çok özledik. Aylen, Mehmet Yaşar, Sevgi Ela, Demirci, Çiğdem, Baran, Buğlen, Fırıncı, Ali, Alkut'tan bizi bu hallere koyan biri var şarkısı. Eniştesinden kayınçosuna da armağan olsun diyor denicimiz.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Sevgili dinleyiciler, Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de bayramın 3. gününde, yarın bayramı tamamlıyoruz. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah ve yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz. Dışarı bakalım, yağmur biraz yağdı ama şu anda kesildi. Mesajlar yağmur gibi diyelim o zaman. Peki, hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden bilgi almak isteyen dinleyenlerimiz var. Onlara da şarkı aralarında uygun oldukça hemen cevap veriyoruz. İyi yayınlar Samsun. Kapalı'da C24 koğuşunda bulunan Mert Seçkin'den yine aynı koğuşta kadar bir yaptı. Abi kardeşleri Gökmen Ülke, Emin Binici, Rıdvan Altıntaş, Bekir Gökberk, Aydın, Batuhan Sekmen, Ayhan Sisko, Ahmet Aslanoğlu, Erkan Kömpe, Fırkan Keleşe, Şükrü Çandala, Volkan Demir, Mustafa Aş, Fırkan Can Bektaş, Kadir Kalima, Metehan Sazaka, Sercan Okumuş, Umut Demir, diğer koğuşlarda bulunan abim Ünal Kola, kardeşlerim Ulahan Topar, Rıdvan Sarı, Can Esen ve Doğukan Alkan için armağan ediyorum bu parçayı diyor Mert Seçkin'den. Evet sevgili dinleyiciler, mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Mesajların sonuna sıradaki şarkı yazın lütfen. Güzel bir şarkı ekleyelim. Zaman zaman mesaj trafiği yoğunluğuna göre mesaj birleştirmede tabii ki yapmak zorundayız. Can ulaştırmış mesajını yayınlar. Sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Can ve sevdikleri için de geliyor bu güzel yorum.

İyi yayınlar Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efe'li Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Kadir Erezi, Samet Şangalın'a, oğlum Alehan Coşkun ve tüm A7 koğuşuna, ama geçecek şarkısı Armağan olsun Ayçi her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Yalçın Coşkun içinde geliyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.41 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar can yoldaşım ailem, kıymetli Merve Engin. Sadece seni sevmekle kalmadım, hasretini bile sevdim. Yolunu beklemeyi sevdim. Yukon seni hiçbir sebep aramadan sevdi beni. Merak etme gözümün nuru, iyiyim. Daha iyi. Daha iyi olacağız. Sabır bizim en büyük silahımız. Bu zorlu günleri tekrar atlatacağız. Biz ne zorluklar gördük seninle. Bu da geçecek kalbim Yukon. Her saniye kalbimde seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İşi aslan muzur. Deli sana gelsin kurban olduğum Yukon. Canına gel bahtımın kalbe yazı diyerek mesajını sonlandırıyor.

Merhabalar Keboşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, yoldayız, eve dönüyoruz. Seninle beraber radyo dinliyoruz. Canını sıkma, bizi düşünme. Seni çok seviyorum, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Hasret kalanlara armağan olsun Emrah Yalçın'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Salih, ben sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına armağan olsun Taner abim, emeğinize sağlık. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Peki diğer bir mesajımızı hemen aktaralım. Evet sevgili dinleyiciler, bayram özel yayınında beraberiz. Mesajlarda hatırlatalım, çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen, güzel bir şarkıya da ekleyelim.

0: İyi yayınlar Fatih Şifşah, Samsun Kapalı'da 18'de yatan kardeşim Ömer Faruk Şeker Aslan parçası, özletin kendini açıkta yatan Kenan Şeker abime de selamlarımı iletirim. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızdasın Rabbim, bütün mahkumları ailesiyle kavuştursun, nasip eylesin. Hayırlı geceler diliyorum. Yıkılma şarkısı Fatih Şifşak'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. İyi yayınlar Samsun T-Tip'inde yatan başta abi ve kardeşlerim Hakan Yıldırım ve Kürşat Türköz'ün bayramını kutlarım. A14 koğuşuna yatan başta abi Melis Yoruhlu, Murat Demir, Caner Barutlu, Doğan Kırbıyık, Şerif Uğra Yılmaz, Celal Saka, Zafer Sevince, Emirhan Top, Hamdi Çelik için. Hamdi Çelik ve Emirhan Karan'ın da bayramına erişen dileklerimi kutlarım. Başka koğuşlarda yatan Aslan abim Emre Temiz ve Hasan Karan'a da selam olsun. Belki bugün değil ama elbet bir gün. Tek gerçek Hakan Yıldırım, Kürşat Bey. Hani derler ya, hayat yalan reis parçası, Recep Can'a yakından tüm abi kardeşlerimi de armağanım olsun diyor. Recep Can'a yakına armağan olsun reçe diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar abi. Koğuşundan Münevver Temizsu Deniz Ateş Abiye Karadağ Kader Güleş Elanur Yılmaz Nursel Erçalık doğum günü. Kızı İknur Tibet seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Yeni yaşının sana özgürlük getirmesi dileğimiz diyor dinleyicimiz. Paramparça şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan sevgili dinleyiciler. Onu da şarkının sonunda aktaracağız.

0: yeter oluyorsun.
1: A1 koğuşundan Kadir Güreş, A19 koğuşunda bulunan Servet Ağaç'a selam özgürlük servetimiz olsun. Kadir Güreş'ten armağan olsun Servet Ağaç'a selam ederim diyor.

Bayram özel yayınımız devam ediyor. 22.06 saatlerimizi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi yayınlar Taner Bey. Bu şarkı Sol Yanıma Gelsin. Onu canımdan çok seviyorum. Bugün fazla söze gerek yok. Bu şarkı anlatsın her şeyi. İyi bayramlar diliyorum. Sevgilerle Güven'in Deryası diyerek mesajını sonlandırıyor. Ve bu özel isteğim armağan olsun diyor. Güven'in Deryası için geliyor.

senden vazgeçme. Olur mu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Gece devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Abir Koşun'a selamlar. İyi ki doğdun. Her şey gönlünce olsun. Mutlu yıllar. İkna tebeti gelsin. Takma kafana kanka şarkısı. Abir Koşu olarak teşekkür ederiz diyerek mesajınızı onlandırmış dinleyicimiz. İkna tebeti armağan olsun diyor.

22.11 saatlerimiz Samev Gayri Menkul sponsorluğunda bayram özel yayınımız devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A1 Koğuşu'ndan Nursen Ağca'da kader bile yaptığı dostlara Sedef Yörük Gamze Özmen. Özüm Kader Güneş'e Rabia Karadağ Ebru Kurt Aleyna Olgun İktörtü Betemir Över Temiz Sürdenaz Ateş. Emine Sekmen Elan Nur Yılmaz A2 Koğuşu'nda bulunan ablam. Eda Güney dostum Tansuko ablan selam ederim. Bugünkü sabrımız yarınki umudumuz için diyerek mesajını sonlandırmış Nursen Ağçalık'tan armağan oluyor. Evet, şarkılarda olduğu için mesajlarınızın yayınlanması biraz zaman alıyor ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar kalbimde senin adın şarkısı Kabakaçlı Yatan Akın Yiğit Ere armağan olsun. Bir kez gülsen bin kere severim seni ömrüm. İyi geceler notuyla diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: katkılarıyla.
1: İyi yayınlar, ben Suud Ener Akkuş. Gizemli yatmakta olan eşim Necmi Akkuş, yıkılmaz, sarsılmaz, dağımsın. Seni her şeyden çok seviyorum, bunu dememe inan gerek yok. Sana olan sevgimi sen ve cümlem, cümle alem biliyor. Gönül eşim, seni çok özledik. Merve'nin ve Asil'in selamı var. Babamı çok öpüyorum diyorlar. İkisi de Allah'a emanet ol dünyam. Bizim için Yasin Duramıyorum şarkısı Suud Ener Akkuş'tan Necmi Akkuş'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Merhabalar, yayınlar. Ben Aleyna Olgun abi. Koşuna yatmakta olan Özüm İknur Tibet'e sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun. İkum, seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun. İyi ki tanışmışız. Güneşin sözü var bize diye doğacak kurban oldum. Nice güzel senelerin olsun. Aleyna Olgun'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bu güzel yorum sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. Gece yarısına kadar beraberiz en güzel şarkıların adresinde. Diğer bir mesajımız Sabir Koğuş'unda bulunan kızım İknur'un doğum gününü kutlar, bir an önce kavuşmak dileğiyle seni seviyoruz kızım. Hayırlı bayramlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda 22-22 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Bayram özel yayınımız devam ediyor. A26'da yatan eşim Taner Şahin'e sana sarılınca geçecek sanki bütün dertlerim. Dert dediğime bakma hayatım. Sensizliği dert edindim. Ben gözlerim gözlerini özledi. Sensiz bir hayat istemiyorum. Özledim kocam, çok özledim. Bugün için fazla buruk. Seni öyle bırakıp gitmek çok zor. Sayılı günler inşallah kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Bizim için kendine iyi bak. Oralarda şartlar ne olursa olsun beraberiz. Allah'a emanet ol. Sevdiğim adam, eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Tekrar hatırlatalım, şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor. 22-28 yaptık saatlerimizi bayram özel yayınımızda Kalpten Kalbe programında. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı bayramlar kardeşim, ben Songül. Çağlayan A3'te yatmakta olan kızım Aleyna Şahin Bey, Selim'e Aydın, Yağmur, Ortatepe, Özlem Rant, Gülsevim Duran için ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kızımı da sizlere diyerek mesajını sonlandırmış Songül Çağlayan için gidiyor.

günler. Samsung Hava Kapalı C7'deki eşim Haluk Yılmaz. Seni çok seviyorum. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Bir an önce kavuşacağımız zaman gelsin diye dua ediyorum. Sen bizim her şeyimizsin. Orada güçlü dur. Sen bize lazımsın. Elbet bir gün kavuşacağız. Buna inan sevgilim. Biziyiz. Bizi merak etme kızın ve ben seni bekliyoruz. Dileğini vermeyi unutma. Doğum gününde kutlu olsun aşkım. Eğer mesajımı duyuyorsan sen de bana mesaj yolla diyerek mesajını sonlandırmış ve eşim Haluk Yılmaz'a armağan olsun diyor.

0542 744 65 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Bayramlaşamadığımız dinleyenlerimize de iyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bayramımız her yerinde. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A22 koğuşundan Nevzat Bağışkurt. Demir kapılar umutları kilitleyemez. En uzun gece bile güneşin doğuşuyla biter. Merak etmeyin, güzel günler bizi bekliyor. A2 kadınlar koğuşunda Tansu Kaplan ve A1 koğuşunda Rabia Karadağ için armağan olsun diyor Nevzat

mesajımıza geçiyoruz. İstanbul'dan Murat erişti. Öncelikle bütün kader mahkumlarının bayramını erişten dileklerimle kutluyorum. Abir koğuşunda yatmakta olan Hikmet Tübet'e iyi ki doğdun, iyi ki varsın, ne olursa olsun erişti de yanında bunu unutma, bu parçam benden sana armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik şarkıyı. Aline Olgun'a da selamlar. Aldım gerekeni buradan Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaç'a, Ercu Giral'a da selamlar olsun diyor.

bir mesajımız Büşra C3 koğuşuna yatan sevgilim Polat Bıçak için. Neredeydin şarkısını rica ediyorum. Alev olsan seninle yanmaya, buz olsan seninle donmaya, ölüm olsan seninle ölmeye varım. Sen benden hiç eksik olma, bağırların çok güzel, seni çok seviyorum güzel gözüm. Aramanı bekliyorum Polat, bunu da iletir misiniz? Teşekkürler diyor. Büşra'dan armağan oluyor Polat Bıçak'a.

yayınlar A18 koğuşunda yatan canımın içi Mustafa Angay. Haberini aldım ben, iyi, merak etme, ne kadar zor olsa da senden vazgeçmeye hiç niyetim yok. Bir gün herkes susacak, biz konu kavuşmuş olacağız. O gün geldiğinde verdiğimiz bütün mücadeleye değdiğini anlayacaksın. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Yıldız Silve sevgilim parçası Armağan Olsun diyor Mustafa Angay'a diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ve sırayı Semih Cenk alıyor.

İyi yayınlar A2'den. Tansu Kaplan farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyükdağ, İbru Kut, Alena Olgun, Nursena Çalık, Asena Vanlıoğlu, Sibel Kaya, Dostları Midem Özsali, Hasret Karakuş, Gamze Çalışır, Büşra Aşarcı, Seda Türkmen, Gökçe Erdoğan, Zeynep Olgun, Seda Ekinci, ablalarım Ayşegül Uluş, Eda Güney Özlem dedi, Didem Yavuz, ayrıca Dinçay Çarıkçı ve kardeşlerim Oğuzhan Kurta, Erdeniz Baştaş, Nevzat Başkurt, Abdullah Enver Mutlu abim, Erdinç Güney'e selam ederim. Blok alt gidelim şarkısı armağan olsun diyor Tansu Kaplan'dan.

0542-747-65 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. İyi bayramlar diliyoruz. Bayram mesajlarınıza da yer vermeye devam ediyoruz. Bayram özel programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Gönlümden kalbimi bir alan var, bir de sen varsın parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Bir tanem seni çok seviyorum, rüyanda beni gör, Allah'ıma emanet ediyorum seni kocaman. Öpüyorum seni ilk günkü gibi, seviyorum kıymetlim değerlim diyerek mesajını sonlandırmış. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

yayını Ravun Koşun'dan Ahmet Sait Babaoğlu'na aşkı tarif edemem ama seni tanıdıktan sonra senin olmadığın tek bir hayal kurmadığım, her gece seni özleyerek uyuyorum ve her sabah seni daha çok severek uyanıyorum. Sen benim her şeyimsin, unutma, seni sonsuz seven biri var. Aşk yok olmaktır şarkısı Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

Afra cezaevinde Ufuk, Aykül abilerim ve dostlarım Kral Uğur Demiröz, Sercan Togaç, Uğur Burala, Tuncay Aca, Samet Ayna, Savaş Beldek, Can Alp Kamyoncu, Mehmet, Fatih Yaman'a, Erol Koşer'e, Serdar Çoruz, Sonar Kaygısız, Orhun Kocam ve bütün dostlara selam eder. Bu benim öyküm şarkısı armağan edelim. Sana da selamlar. Ufuk Akgül abilerim için armağan olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Gece devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen yaklaşık 7-8 mesajımız var. Hayırlı bayramlar, ben Samsun Açık Bey. 15 koşundan Fatih Uslu kaderli yaptım ve gurbetteki abi kardeşlerim Kurban Bayramı mübarek olsun. Uğur Demiröz'e ve Zafer Özfalcı, Engin Öndücü, Samet Ayna, Recep Candan, Mertcan Asma, Mesut Asma, Güney Çakı Roplu, Uğur Bural, İçin, Gazi Hüseyin, abilerime, kardeşlerime ve birçok adını söylemek isteyip de söyleyemediğim herkese Fatih Uslu'dan, canı gönülden selam olsun. Elbet bir gün özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış Fatih Uslu için geliyor.
2: Tutku FM.

0: mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor diyor Fer Tayfur. Yorumu var sırada sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Samsun Terme'den Damla. Samsun Çarşamba S-Tipi Kapalı'da. 14 koğuşunda yatmakta olan eşim Ferdi kaygısıza. Ne olursa olsun, ne yaşasak yaşayalım, gözlerinin içine bakıp bir kez sesini duysam, bir kere dolu dolu sarılsam, hepsi geçiyor. Sen benim hayatımdaki tek güzel şeysin. Bana sor şarkısını armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Vermeden Damla ve sevdikleri için geliyor.
1: Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 20.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz, şarkıların yayınlanması zaman alıyor.
2: Ne geldiyse senden.
1: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Merve Dağ. A26 koğuşunda yatmakta olan eşim Abdullah için bu şarkıyı göndermek istiyorum. Aramızda duvarlar, demir kapılar olsa da kalbim her gün onunla. Hasreti içimde büyüyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Ona söylemek istediğim tek şey, seni bekliyorum, seni seviyorum ve kavuşacağımız günün hayaliyle yaşıyorum. Benim şarkısını benden armağan ediyorum diyor.

0: gülüşün.
1: Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında biz A7 koğuşundan Umut Öztürk ve Alihan Coşkun, A11 koğuşunda yatan kardeşimiz Yaşar Can Kaplan kardeşimize selam ederiz. Yakın zamanda kavuşmak dileğiyle tek gerçek Samet Yıldırım, Hüzün Maskesi şarkısı armağan olsun diyor. Umut Öztürk ve Alihan Coşkun için gidiyor.

23.11 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bayram Özel programımızda Samim Gayrimenkul sponsorluğunda Ahmet Şeker, Samsun Kapalı Ağamı 8'de yatan kardeşim Ömer Faruk Şeker Aslanım. Seni çok özledim. Senin olmadığın yerde kimsesizim ben. Keşke sana nasıl ihtiyacım olduğunu hissetsen. O gün son kez sarıldığımızı bilseydim daha uzun sarılırdım diyerek mesajını sonlandırıyor Ahmet Şeker.

İyi yayınlar Ayet'e koşun efendim kıymetim Samet Yıldırım. Seninle verdiğimiz mücadeleye bile bana aşkın en gerçek halini öğretti. Bazıları konuşur, bazıları kıskanır. Biz ise bütün bunlara rağmen birbirimizi sevmeye devam ederiz. Sen benim en değerlimsin. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Aklım hep sende şarkısı benden. Samet'ime armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Karakız, 45 dakikalık görüş verdiler, oysa ben seni bir ömre sığdıramamışım. Şimdi soruyorlar ya yeter mi diye, senin bir saniyelik sesin bile nefes oldu bana, seni çok seviyorum, kendine iyi bak diyor. Resul Dal Bey için armağan olsun aklım hep sendin şarkısı diyor. O şarkıya yer vermiştik. Bir başka güzel şarkıyı gönderiyoruz. Karakız ve sevdikleri içinde geliyor.

0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız. Bakalım A7 koğuşuna Kadir Erez.

İyi yayınlar Tutku FM 105.0 A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yazkaya'ya ve Efe Canbaşakçı. Emre'nin annesinden mesaj git rüzgar, çocuklara onu nasıl sevdiğimi anlat. Mutluysa, mutluysa usulca gel yanıma, mutsuzsa annen her zaman yanında diye fısıldağı kulağına. Unutmasın yüreğim ve dualarım daima onlarla kucadağım Emrem. Sizi çok seviyorum. Emre Yazkaya, armağan olsun diyor.

23.20 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Samsung Kapalı'da A10 koğuşunu yapmakta olan Gencay Genç'in yarininden canım işim seni düşünmeden geçen tek bir anım yok. Kalbim, ruhum ve tüm benliğim hep seninle dolu. Bazen kelimeler yetmiyor, bazen gözlerimde yaşlarla, sensiz dualarla sana sarılıyorum. Her düşüncemde, her hayalimde sen varsın. Bu mesafeler, bu zaman farklı bizi ayırsa da bil ki kalbim hep sana ait. Hep seninle sabırla ve umutla bekliyorum. Çünkü biliyorum kavuşacağımız o an geldiğinde her eksiklik tamamlanacak ve sevgimiz daha da güçlenecek. Hep yanındayım, hep seni düşünüyorum, unutma. Unutma, seni çok seviyorum. Canımın en kıymetlisi, öpüyorum o ila gözlerinden. Kurşun adres sormaz ki şarkısını sana armağan ediyorum diyor. Gence armağan olsun diyor yarininden.

Evet, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Bekleyen mesajlarımız da var ama yayınlarımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bayram Özel programında şarkıların yayınlanması biraz zaman alıyor. Şu anda biraz daha fazla şarkılara yer vermek istiyoruz. O yüzden iyi yayınlar A3 koğuşunda yapmakta olan Aleyna Şahin, Samsun Kapalı'da yapmakta olan arkadaşım Emin Akduman için armağan ediyorum. Eller Üzer Seni şarkısı armağan olsun diyor. Aleyna Şahin'den armağan oluyor.

yayınımıza geçiyoruz. Bu gece çarşamba STP kapalı A3 koğuşunda yatan kardeşim Batuhan Pehlivan, seni çok seviyorum her şeyim. Biziyiz, merak etme, pazartesi yanındayım, seni çok özledim ama biliyorum bu günler de geçecek ve yine yan yana olacağız, sen güçlüdür, ben hep yanındayım. Asli şarkısı Armağan Olsun diyor Buket'ten, daha önce yer vermiştik. Buket Bey'e sevdikleri için de armağan olsun bu güzel yorum. 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı, sevdiklerinizi, sevenlerinizi ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar Yusuf Fırıncı için, armağan olsun seni çok seviyoruz diyor. Yusuf Fırıncı'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Yener Kavak Açık'ta D7 koşuna yatmak falan Pürkan Büyük'e seni seviyorum huzurum notu ile bir daha sevmek yok şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik Pürkan Büyük'e armağan olsun diyor.

23.32 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şu anda mesaide olan, çalışan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun. Ayrıca kader mahkumlarının bayramı da mübarek olsun diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Öncelikle iyi yayınlar, selamun aleyküm, ben Metin Aker. Aleyküm selam, Samsun Kapalı'da yatmakta olan abim Mehmet Aker ve Barış, Semiz, Koğuş arkadaşları ve tüm kader mahkumlarının bayramını kutlarım. Abi Mehmet, seni çok özledim, bitecek bu hasret, sonunda kavuşacağız, biz iyiyiz, sakın bizi düşünme. Bizim aklımız sende, Rabbim tez zamanda kavuşturur inşallah. Unutma ki bu kardeşin seni çok seviyor. İyi yayınlar diliyorum diyor. Metin Aker için armağan olur.

günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya.

Evet, geceye devam ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bekleyen birkaç mesajımız var sevgili dinleyiciler. Şu anda yayınımız devam ediyor. Samsun TTP Kapalı'da A15 koğuşunda yatmakta olan Ali Öter için Bergüzar türküsünü armağan ediyorum. Adem, Ayten, Dayın Gelin, Mustafa ve can dostu Kenici Arif'in çok selamı var diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

yayınlar sonlayanı Merve Engin, kim ne ders diye düşünmeden yüreğimi avuçlarının içine bırakarak sevdim seni. Tek sözüne canımı bırakacak kadar sevdim. Çoğu zaman sensiz olsam da sadece sevdim. Sensizken bile yanındaymış gibi sevdim. Uzak olmamıza rağmen varlığınla mutlu olacak kadar çok seviyorum. Seni ailem Yukon, kurban olurum sana. Belinin bileyim şarkısı sana gelsin. Görüşü güzelim, en kısa zamanda yanındayım. Çok özledim seni. Can yoldaşım benim, gönül yaram diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Yayınımız devam ediyor. 01'e kadar beraberiz sevgili dinleyiciler.

0: terk etti. Öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin

İyi yayınlar burada. Demir kapıların sesini alışıyor da sensizliğin sessizliğine alışılmıyor. Günler geçiyor gibi oluyor ama sensiz her gün içimde eksik kalıyor. Cezaevi insanı sadece dört duvara değil, sevdiğinden uzak kalarak yoruyor. İnsan en çok da sarılamadığı kişiyi özlüyor. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a "Armağan olsun en büyük aşkım" şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın için geliyor. Yayınımız 01'e kadar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatıyoruz.

Evet, gece devam ediyoruz yayınlar. A22 koğuşundan Dinçay Çarıkçı, Dinçay Çarıkçı kader ortağım olan Tansu Kaplan için Kutupta Yaz Gibi parçasını armağan olsun Nevzat Başkurt. İçinde armağan olsun diyor Dinçay Çarıkçı ve sevdikleri için giriyor.

23.55 saatlerimiz 01'e kadar yayınımız devam edecek. Bayram özel yayınında beraberiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda yayın formatımıza uyan şarkılara da mesajlarınızla birlikte yer vermek istiyorum. Bu yüzden yavaş yavaş devam edelim biraz. Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesi var sırada. Gönlümden kalbime ne yazar parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seninle her anı beraber yaşıyoruz. Allah'ım büyüktür. Kısa zamanda beraber olacağız bir tanem. Seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör. Aya bak. Duamızı oku. Seni kocaman öpüyorum. Allah'ıma emanet ediyorum diyor. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

0: sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.
1: Tam Evle geleceğe güvenli adımlar.
2: Saat her gece yarısını gösteriyor. Bahram Özel programımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız Solyan'ım. Seni bir gün oradan alacağım Resul Dal Bey. O gün gelene kadar kalbim hep senin yanında kalacak. C5'te yatan her şeyim Resul Dal Bey için. Deri Gömleği şarkısını rica ediyorum diyor. Karakız'dan Armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A20'de olan eşim Burakcan Hasan Aşkın'ın sana yolculuk yapmak istiyorum kes. Yüreğine giden bir bilet cam kenarı olsun. Aşkım evdeyizim. Keşke seninle olsaydım. Buralar çok eksik bir yanım. İnşallah o günlerde olacak. Seni çok seviyorum. Yarın sesini duyacağım inşallah. İyi geceler kalbim. Burakcan Aslan için armağan olsun diyor.

01'e kadar yayınımız devam ediyor. Tekrar hatırlatalım sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar İstanbul'a, Murat Erişte. Öncelikle bütün kader mahkumlarının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Abir koğuşunda yatmakta olan İknur Tibet'e iyi ki doğdun, iyi ki varsın, ne olursa olsun. Erişte de yanında bunu unutma, bu parçam benden sana gelsin diyerek mesajını sonlandırmış ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Sanların.

Bayram Özel yayınımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Hemen mesajlarımıza bakalım. İyi yayınlar. Alihan Coşkun, kader mahkum olan tüm yüreklere selam olsun. Umudunu kaybetmeyen, her şeye rağmen dimdik duran, içeride olsalar da kalpleri dışarıda atan tüm dostlara sabır, güç ve dayanma gücü diliyorum. Günler geçer, zaman akar ama umut her zaman kalır. Akıp gider yıllar parçası tüm A7 koğuşuna armağan olsun AÇ her yerde diyor. Alihan Coşkun için geliyor.

Can ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Tutku FM dinleyenlerin armağan olsun, iyi bayramlar diliyorum herkese diyor. İçinde bir sızı kalır diyor Uğur Işlak yorum.

Emre Yağız Kayı'ya, Çakır amcasından Evda, seni çok seviyorum. İnşallah yakında Özgür'ü seni bulacak. Gelemedim yanına, seni orada görmek beni kahrediyor. Bu sebepten gelmedim ama aklım hep sende evlat. Tüm şarkılar Emre'ye armağan olsun diyor. Ve Müslüm Gürses alıyor sırayı, haberimiz yok diyor.

Evet, geceye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kıvırcık Halil'in güzel bir yorumu var sırada. Sensiz geçen her gün biraz daha zor geliyor. Dışarıda olsam da içimin bir yanı seninle o dört duvarın arasında kalmış gibi günler geçiyor ama özlemin hiç azalmıyor. En çok da sesini duymayı, gözlerine bakmayı ve yanında olmayı özlüyorum. Bil ki ne olursa olsun seni bekliyorum her gecem. Gün seni daha çok özlüyorum. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan.

Kalpten Kalbe programı devam ediyor değerli dinleyiciler. Kara Kızan C5'te Nefesim Resul Dalbey'e armağan oluyor diyor. Ve yakalasın bir dünya alıyor sırayı.

Kalpten Kalbe programından sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Dışarıda olmak bazen özgür olmak değilmiş. Seni içerideyken benim de bir yanım eksik kalıyor. Seni çok özlüyorum. Günleri kavuşacağımız ana sayıyorum. Bugünler geçecek kurban oldum. Bizde aklın kalmasın. Döndük çok az kaldı. Üzerini ört hasta olma. Yarın yine beraber radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Girven parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Kalpten Kalbe programında sana gelmiş bulunuyoruz ve son mesajımızı aktarıyoruz değerli dinleyiciler. Ben seni severken sadece yanında olmayı değil, içimdeki bütün kırgınlıkları da seninle iyileşmeyi de istedim. Ama insan bazen en çok her şeyim dediği kişiye kendini anlatamayınca yoruluyor. Ben Karadeniz'e 5'teki sevdiğim adam Resul Dal Bey için istiyorum. Her şeyimsin, bunu asla unutma diyor. Müslüm Gürses yorum alıyor sırayı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta ikindi de,

Senenin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz.

0: Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

işte bir tane, bizi yaradan Allah da bir tane.